sana söylemek istediğim en güzel söz, henüz söylememiş olduğum sözdür.